0: gidemezsin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Gidemezsin.

dört duvar arasında. Dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulut var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim ve hep özlediklerim var.

0: Radyo Öğüt.
1: Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden.

Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, İnan aşktan da üstün. Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptım ey Allah'ım, söyle ne gelir elden? Söyle ne gelir elden?

Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi?

0: Radyo Öğüt.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim?

bak gelin oluyorsun. Sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun. Ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma. Sen gizli ağlıyorsun. Sen gizli ağlıyorsun.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Kırık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44 Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Abi düşünüyorum da niye bizim sesimiz istediğimiz gibi olmuyor ya? Ben mesela inanılmaz şarkı söylemek isterdim. Ama olmuyor. Allah aşkına bu eko ne? Ben nerede konuşuyorum? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Sayın hocam. Sayın Sinan Karataş. Ne olursunuz şu ses ayarımızı bir yapın. Ne olursunuz. Yalvarıyorum. Abi şu anda... Bak nefret ediyorum. Bir kere yayında böyle ses ayarım bozulduğu zaman... O sesi kulaklıktan alamadığım zaman... gerçekten bütün... Bütün adaptasyonum bitiyor. Aynı az solistler gibi. Bu nedir ya? Abi banyodan yayın yapıyormuşum gibi. Giden günlerim oldu. Ne yapıyorsunuz millet? Bu hafta bu olayı çözeceğim. İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkı

Abla bugün oyun havaları çalacak mısın demiş. Ayıp ediyorsun, benim işim ne ya? Benim işimin adı ne ya? Ben ne işe yararım ki burada? Siz diyeceksiniz, ben çalacağım. Hangisinden başlayayım? Güvercin uçuverdi kanadını açı. Abi dinleyiciyle geldiğim noktaya bak. Fındıklıkta dinleniyorsun. Abi bu ayko nedir ya? Abi ne olur? Valla çok ciddi anlamda bir eko problemi var. Sayın Sinan Karataş. Sayın Sinan Karataş, ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Kendi sesimden soğudum ya. Neyse. Fındıklık'ta bizi dinleyenler var. Fındık toplayanlar var. Yine yeşillendi fındık dalları, biliyorum. Fix istediğiniz şarkı ama biraz yaratıcı olmanız gerektiğini düşünüyorum yani. Her sene aynı muhabbet ya. Her sene fındık günü yine yeşillendi fındık dalları bizim fix şarkımız. Pekala, sponsorumuza bir merhaba diyelim. İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim için önemli, değerli firmalardan bir tanesi. Niye? Çünkü adamlar Düzce için çalışıyor. Nerede boynu bükük, beni garip var. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz fırsatlar, inanılmaz kampanya. Geçenlerde yine sevgili Çiğdem Hanım'la birlikte bir inşaat sektörünün yapmış olduğu bir projeye denk geldik. Dedik ki bizim 1+1'ler satışa sunulurken I çıldıracağım. Bizim daire sattığımız fiyata peşinat istiyorlar. 3 milyon 4 milyona 1+1 satıyorlar. Kız biz 1,5 liraya 1+1 satıyoruz. Hem de yarısını peşin alıyoruz, yarısını 40 ay vade yapıyoruz. Ay bir şey söyleyeceğim, gerçekten kendi özgür hür iradesiyle hani bu aradaki fiyat farkını. Ay bir şey söyleyeceğim. Kız güvenliğimiz var. Suit daire. Balkonu var. Beçi'de üniversitenin tam karşısında. Biz bir yerde yanlış yapıyoruz baba. Bak ben diyorum, İstanbul Boğaziçi İnşaat'ı söylüyorum. Yani düşünceleri çok farklı. Çok uygun fiyata hem kampanya hem reklam. Hani böyle herkes wow desin diyoruz ama bizim milletimizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim milletimizde fiyat ne kadar yüksekse o kadar wow oluyor. Çünkü aldığımız her şeyin fiyatı yüksek olduğunda çok değerli olduğuna inanıyoruz. Daha iyi olduğuna inanıyoruz. O yüzden bizim millete fiyat ne kadar katlanırsa o kadar değerlisiniz. Ben buradan bir talepte bulunmak istiyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın 1+1'lerin, villaların fiyatlarını acilen yükseltmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü bugün alacağım deyip düşünüp daha sonrasında pişman olan insanlar. Hep aynı muhabbet ama ya, hep aynı. Bak bir şeyin nasıl bir kısmeti geldiyse o iş hallolur. Onu alacaksın. Biz Türk toplumuyuz ya. Biz Türk'üz kardeşim. Bak biz borca girmeden hiçbir şey yapamayız. Biz borca girmeden hiçbir şey yapamayız abicim. Bu hep böyledir. Ya böyle yani. Biz taksit insanıyız. Biz taksitler kraliçesiyiz. Var mı bir baba yiğit bugün böyle bir şey alırken her şeyi peşin alan? Bilmiyorum, ben böyle peşin para verip aldım bedava mı sandın? Yok yok yok yok yok. Şimdi bakın kimsenin inşaatıyla kıyaslamıyoruz ama çıldıracağım ya, 1500 liradan başlıyor bak, tamam var 1600, 1700, 2000'e kadar gidiyor, yerlerine kadar değişiyor ama bizim fix en tatlış yerden alabileceğiniz daire, bak balkonu var, güvenliği var, üniversitenin tam karşısında, beni delirtmeyin, beni sinir krizine sokmayın. Adamlar peşinat fiyatına daire satıyor, bir daha da bulamazsınız. Bulamazsınız niye? Çünkü
Bugün böyle baktığımızda o 1 artı 1'leri 3-4 milyona satan arkadaşlarımıza ben tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Hani deve olayı dediğiniz, hani bizim bir devemiz vardır atasözlerinden. Hani bu deve olayını gerçekten gerçekleştirdiğiniz için çok iyi bir şey. Çünkü yani ben de diyorum ki niye böyle insanlara biraz daha... Ya biz dairelerimizi satıyoruz. Villalarımızdan bir tane villamız kaldı bak. O çok ayrı bir şey. Hani diyorsunuz ki acaba Sibel Hanım satışlar mı? Hayır. Birinci etapımız bitti. İkinci etapımızdan da çok az yer kaldı bu arada. Sıkıntı o değil. Bizim sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bizim sıkıntımız bizim ya da Düzce'deki mesela inşaat sektörlerinde dışarıdan insanlar, biz kampanya yapıyoruz işte Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden tanıtımlarımızı yapıyoruz. Yemin ediyorum Düzce'den daha çok İstanbul, Ankara, il dışındaki insanlar böyle pirana gibi arıyorlar. Abi ben Düzce'deki insan bilmiyorum ki ne yapsak acaba, alsak mı? Sonra da diyor ki Düzce'de ne kadar farklı insan var. Abi sen ihtiyacın varken bakacaksın. Bugün kenara koyuyorsun paraları. Altın değerlenecek. Araba alacağız. Ya araba dediğim masraf zaten. Koy çoluğun çocuğun için hiçbir şey olmasa 1 artı 1. Yani bilmiyorum, anlamıyorum. Sizin bu gerçekten ticari anlayışınız ben no, ben hayır. Ya İstanbul'da yıllardır yaşadım, tamam mı? Buraya geleli 5 sene olacak. 5 senedir Düzce'deyim. Neye uğradığımı şaşırıyorum. Bazen bir Düzceli olarak böyle hınk diye kalıyorum. Abi inanılmaz bir bakış açınız var hayata, aşklarım. Bak ben de Düzceliyim. Ben de Düzceliyim. Yanlış anlaşılmasın. Bakış açısından bahsediyorum. Bugün birçok bizde yaptığımız iş gereği firmalarla, esnaflarla böyle abi kardeş gibi oluyoruz ve sohbet ediyoruz. Bugün satışlar var ya, birbirlerinin fesatlığı üzerine olan satışlar. Komşunun, aynen bak kadındaki hareket bu. Biliyor musun? Zehralar zebra yaptırdı evine. Aşkım bizde geçen ay, 2 ay oldu daha yeni yaptırdık. Bak ondan daha güzel falan. Yok, zebra olacaktı bizimki de. Abi bu neyin kafası ya? Düşünsene perdelerini yeni yaptırmış, yan komşusu zebra yaptırmış diye tamamıyla 2 aylık perdeyi söktüren ev hanımları var. Aynısından olacak. Adamlarda da bu gerçek. Görüyor musun bak bizim Fuat arabayı yükseltmiş. Vermiş eşi bilezikleri hiç. Anlamam demiş. Kıymış vermiş yani. Herkesin karısı ayrı yani. Ama aşkım bizim zaten arabamız çok güzel. İstediğimiz yere de gidebiliyoruz. Bileziklerimizi dursun ne olacak? Dursun karıcığım dursun, sıkıntı değil. Ama bak bak adam nasıl park ediyor bak. Bak yine arabasını yık. Yani psikolojik baskı. Olsun o zaman al. Hadi istediğin araba olsun. Abi madem böyle bir imkanın vardı, niye bunu başka arkadaşın yaptıktan sonra yapıyorsun? Yani bu yarış olayı nedir? Bilmiyorum bak. Bu olayı ben çözemedim. Gerçekten çözemedim. Hep böyle hayatımızda her şeyin dahasını istemekle geçiyor yani. Her şeyin dahası olsun, dahası olsun. Bir şey alıyoruz, onun bir üstü olsun. Telefon alıyoruz. Telefonlar da zaten bakın iPhone'lara. Her şeyin dahasını istediğimiz için bugün adam iPhone 1'den iPhone 16, 17 Pro Max, 18, 20. Yani adam bizi o kadar iyi çözmüş ki her şeyin dahalarını çok daha fazla istediğimizi bildikleri için iPhone bile 17, 18, 19 gidiyoruz yani. Her şeyin böyle bir leveli var. Ama onlar da öyle değil. Yurt dışına bakın, özellikle Çinlilerin videolarını falan izleyin. Adamların bize sattıkları, gönderdikleri telefonları kullanmıyorlar. Adamların ellerinde tamamıyla daha mülayim. Daha böyle baktığınız zaman aman işte ne bileyim iPhone 3 ya da işte X bilmem ne falan. Abi biz gidiyoruz, borçlanıyoruz, taksitlendiriyoruz, kontürümüz olmuyor ama telefonumuz son model olsun. Niye böyleyiz ya? Niye başkası gibi oluyoruz? Niye kendimiz gibi olmuyoruz? Niye Tarkan abiyi dinlemiyoruz biz? Geliyorum, bekleyin beni.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Pozitif Enerji. Pozitif.

0: çok güzel bir şarkı.
1: Elveda dostum.
0: Elveda. Ne oldu lan? Niye fon müziğe girmiyor? Hops. 1, 2, 3. Bir anda bir de çok güzel sesim varmış gibi eşlik ediyorum. Herkese merhaba. Yeniden radyosunu açan bir saat 10 itibariyle buradayız. Saatlerimiz 10.39 ve yine Düzce'nin en çok dinlenen radyo istasyonu. Burası Radyo Öğüt arkadaşlar. Öğüt FM Düzce'nin gerçekten en eski ve en güzel radyolarından bir tanesi. Çünkü geceleri arabesk. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Bunu sana yazdığımı bilmesin. Arkadaşlar biz istatistik yaptık. Diyeceksiniz ki radyo geceleri niye çok arabesk çalıyor? Biz Düzce için yayın akışımızın istatistiğini yaptık. Ve inanılmaz derecede yaptığımız istatistiklerde

Ama saat 20'ye kadar biliyorsunuz Tork bizim arşivimizde, playlistimizde Türk pop müziklerinin, slowların, özgün müziklerin, yer yer türkülerin hepsini bulabilirsiniz. Niye böyle bir radyomu övesim geldi? Öğüt FM. Böyle bir radyoya şu an. Ne oldu? Niye bakıyorsun abi? Olayın ne? Daire satalım abime. Benden de iyi bir pazarlamacı olur muydu bilmiyorum. Ama sinirlenirdim. Bende şey var. Mesela benim inandığım, benim bildiğim, benim doğru dediğim bir şeyi karşı taraf böyle çok güzel bir şeyi böyle tabii. Bak bir şey alırken soruyorsunuz tabii ki. Ya soracağım tabii abicim yani para veriyorum. Öğreneceğim tabii yani. Bak buraya kadar okey. Araştırıyorsunuz, soruyorsunuz nasıl olur. Bak zaten böyle olun. Siz ne kadar bizi araştırırsanız, ne kadar dairelerimize görüp bakarsanız, ne kadar bizi bilirseniz bizim amacımız bu zaten. Bizi bilin. Biz bilgili, bilinçli tüketicilerle her zaman yol izlemek isteriz. Neden? Çünkü yorulmuyoruz abi. Adam anlıyor bizi. Adam biliyor. Adam görüyor. Ya bu bir inşaat sektörü için 10 numaraya bir şey. Fakat bazı gruptan bahsediyorum. Kızmasınlar bana. Ne olur, ne olur, ne olur. Babaannem olsaydı yayık ağzı derdi şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Bazıları da şöyle yapıyor. Bilmiyorum ki. Ay bilemedim. Abla. Bak sen o daireyi almazsan zaten bir başkası alacak. Yani alınıyor. Satılıyor. Ve üçüncü etaba geçeceğiz. Bak burada bir sorun yok. Ben senin için söylüyorum. Bugün 1500 liraya bir daire bulamazsın. Varsa getirin karşıma. O anda bu daire. Hadi daireyi buldun. Bizim dairelerle kıyaslayamazsın. Hadi kıyaslamaya kalktın. %50 indirimi kimse yapmaz. Sana diyor ki yarısını peşin getir. Yarısını 40 ay vade yapalım diyor. Bak yarısını peşin alıyorsun. Bir de yetmiyor adamların çalışma sistemi. Diyor ki 1500 lira yarısını peşin. Hop verdiniz yarı kalanına. Taksitlendirme yapıyor size. Bir şey söyleyebilir miyim? Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Sizin olayınızda. Siz düşünmeye devam edin. Elimizde kalan villa projelerimizde de 1 artı 1'lerimizde de çok az bir zaman kaldı. Benim üzüldüğüm konu Düzcelilerin daha çok rehabet gösterip Düzcelilerin yani ben şöyle istiyorum başka ilden kimse gelmesin. Ya buna ne diyorsunuz bilmiyorum çok kötü bir şey. Ya Ankara'daki adam buradan daire almasın ya bana ne ya. İstanbul'daki adam almasın abi. Almayın gidin olduğunuz ait olduğunuz yerden alın yani. Benim Düzce'min insanı Düzce'nin yapılmış olan inşaatlarında otursun. Dairelerinde otursun, Düzceli otursun, Düzceli kazansın. Bilmiyorum. Ben bu kafadayım. İster yanlış olur ister olmaz ama Düzce'den daha

0: Çok hani dışarıdan gelen, ya biz telefonlara yetişemiyoruz böyle sürekli işte soruyorlar. Ya adamlar tur düzenliyor ya. Tura binip bak adam, sen, sana söylüyorum. Şurada bizim proje alanımıza gittin mi? Hiç merak ettin mi? Baktın mı? Bu adamlar 1500 lira daireye satıyorlar. Kampanya yapmışlar. Sana söylüyorum. Sana. Ha, bir araştırdın mı? Hadi hiçbir şey yapamadın. Bir telefon et ya. Bir bak bakalım. Hiç yaptın mı? Yapmadın. Ama İstanbul, Ankara'da, Kayseri'de her neyse bu adamlar İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın reklamını görüp çatır çatır data bırakıp bizi arayın diyorlar. İlgileniyorlar, tur düzenliyorlar, bakıyorlar ve satın alıyorlar. Yani sonra da bakın bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar böyle konuşup beylik laflar etmeyi çok severler. Sonra da mesela diyor ki firma, ay burada da hiç Düzceli yok. Hep Ankara'dan, il dışından gelmişler. Gelmişler aşkım, gelmişler. Sen böyle perdeni zebranın peşine koşarken adam birikim yapıp 1+1'ini almış, çoluğuna çocuğuna yatırım yapmış. O yüzden konuşmayacaksınız. Hiç konuşmaya hakkınız yok. Bugün yapılan bütün projelerde hiçbir şey olmasa bakıp araştırmanız gerekiyor. Bilgili, bilinçli tüketici olun.
1: Anladım.
0: Geliyorum, sinirlendiriyorum.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

bazen insanlar var ya, nedensizce mutlu, nedensizce de mutsuz oluyor. Duygularımızı artık kontrol edemiyoruz. Neye mutlu olmamız gerektiğini ya da neye mutsuz olmamız gerektiğini anlayamıyoruz. Çok şapşık bir haldeyiz. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ederken arkadaşlar, bugün bayağı bir asibisin demiş dinleyicilerimizden bir tanesi. Birisi de şey demiş, abla hala daha bize seni 40 kişi dinliyoruz, bir şarkı armağan etmedin, program bitecek neredeyse demiş. Hemen sonrasında Zehra Hanım da biraz önce ismimi kullandınız, ben zebra istemiyorum demiş. Asla asla asla. Tamam, güzel olmuş, konuyla alakalı çok güzel bir mesaj olmuş bu da. Sevgili Merveciğim, şu an radyosunun başında beni dinliyor. Umarım iyisindir, keyiflisindir. Çünkü dün onunla bayağı uzun bir vakit geçirdik sevgili Çiğdem Hanım'la birlikte. Çok güzel bir yerde bir güzellik salonu arkadaşlar. Ben dün gittim, ziyaret ettim, sıcacık bir ortamdı. Hatta o kadar fazla kaldık ki bir mesai, yarım bir mesai tamamladıksa. Çünkü Merve çok eğlenceli, işini çok iyi yapan ve gerçekten insanlarla ilişkisi 10 numara olan bir arkadaşımız. Zaten bir işletmede en önemlisi, biliyorsunuz zaten dinleyen dinleyicilerimiz, sürekli programda bu konu hep ele alınır. Bir işletmecinin kesinlikle iletişimi çok iyi olmalı. Çok pozitif olmalı. Özellikle kuaför salonlarında, güzellik salonlarında ya da kıyafet alabileceğimiz mağazalarda. Biz zaten bunalmışız. Bir mağazaya gideyim, bir kıyafet alayım ya da ne bileyim işte bir güzellik salonuna gideyim, kaşımı gözümü yaptırayım, bir şeyler olsun falan. Kadınlar hep böyle bunalımdayken giderler ve bu tarz yerde çalışan arkadaşlarımız aslında bir toplum psikologlarıdır. Onlar dinlerler sadece. Kocam bana böyle yaptı da işte eşim bana böyle. Psikologlardan daha çok dinlerler hatta. Bu yüzden onları tebrik ediyorum. Sevgili Merve, İstanbul'da da yine aynı şekilde yerimiz var. Çok güzel bir yer. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Dem Art olarak efendim. Yine ben adresi de vereyim size. Cami Kebir Mahallesi, Konuralp Sokak'ta. Merkezdeyiz. Aslında şöyle anlatayım. Şimdi ben de böyle, bana diyorlar ki Cami Kebir Mahallesi. Acaba neresi diyoruz. Haberci olmama rağmen unutuyorum. Cami Kebir Mahallesi hemen Migros'un arkadaşlar, biliyorsunuz. Krempark AVM'yi biliyorsunuz. Hemen Migros, yanında Denizbank vardı. Bir eczanemiz var. İsmi aklıma gelmiyor ama o aradan girdiğiniz zaman sol tarafta 23 Nisan Parkı'na gidiyormuş gibi düşünün. Sol tarafta. Zaten görürsünüz baktığınız zaman. Mutlaka gidin. Hanımlara da tavsiye ediyorum. Çünkü yapılan bir işlemde, dün ben onun videolarını izledim. Böyle Çiğdem Hanım'la birlikte şaşırdık arkadaşlar. Kadın kaşı için gitmiş. Başka bir yere gitmiş. Ve bugün bunlar isim yapmış, işte X, kimseyi karalamıyorum ama bilinen isimler, yani Düzce'de bilinen isimlerden bir tanesi ya da iki tanesi. Kadın ağlıyor resmen, yani kaşlarını resmen ağrı dağın eti. Abi sen neye üzüldün ya da o gün kocasıyla mı kavga etti, ne yaptı o kadının kaşlarının hali. Arkadaşlar berbat etmiş kaşlarını, resmen Merve kaş hastanesi olarak çalışıyor. Hatta Merveciğim sen yerini değiştir. Kaş, kirpik hastanesi olarak devam et. Çünkü biz öncesini sonrasını görüyoruz ya, baktık merak ettik. Çünkü öncesini gösterdi bize. Dedi ki bu hanımefendi, hatta dedi şey, çok da korkuyormuş. Çünkü bir kere bir işlem yaptırıyorsunuz yanlış insanlara. Daha sonraki yaptıracağınız işlemlerde de işini iyi yapan insanlara güvenemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onlar da hani bir şekilde sizi ikna edebilmek için iyi olduklarını söylediler ama işini dört dörtlük yapan Merve arkadaşımız gibi insanlar anlattığı zaman da acaba yine aynısı olacak mı diye korkuyorsunuz. Neyse uzatmayacağım. Kadının kaşının rengini değiştirmiş. Artık biz tabii bu konuyla alakalı bilgimiz çok fazla yok ama Çiğdem Hanım'la birlikte soruyoruz. Diyoruz ki bir şey söyleyeceğim. O kadının kaşı siyahtı, yani silme işlemi yapmadan rengini nasıl değiştirdi? Tabi bu konuda çok mütevazi olmadı Merveciğim. O da bende kalsın. Yani her işlemi yapıyorlar. Lütfen hanımlar,
böyle gittiğiniz yerlere dikkat edin. İsim kurbanı olmayın. O isim kurbanları size daha az ilgi gösteriyor. Niye biliyor musunuz? Zaten beni bilen biliyor. Bana gelen geliyor diye. Böyle takır takır takır takır takır. Hiç önemsemiyor. Bir arkadaşım vardı, onu da anlatacağım size. Öncelikle ben Merve'ye selamımı gönderirken arkadaşlar, ombre pudralama tekniği, kaş uygulaması, kötü kaş uygulamalarını revize etmede adımı yazarım oraya. Kefilim yani düzenlemesi. Dudak renklendirmesi. Ay evet, bana da yapılacak bu arada dudak renklendirmesi. Hemen paylaşacağım sizinle. Sonrasında buğulu eyeliner. Ay o geçen kadının hali. Buğulu eyeliner'ı yaptırmaya çalışan ablamız. Kontrakula'nın korku filminde daha önce yaptırmış, bir yerde bir şey çektirmiş. Kadın bir eyeliner çektirmiş. Üçüncü köprü şeyi gibi. Neyse, hepsini Merve düzeltmiş. Allah razı olsun. İnsan kocası boşamadan. Neyse bak, bu arada yaptığı işlemlerle, revizelerle de evlilik hayatınızı da düzenliyor yani kadın. Yemin ederim ben olsam korkardım yani evin içinde o kadından. Neyse. Eyeliner, lazer epilasyon, biliyorsunuz makineler çok önemli. Bakın gittiğiniz yerin makinelerini kontrol edin. Öyle uygunmuş ucuzmuş diye sazan gibi atlamayın. Çünkü makineler ve markaları çok önemli. Haberiniz olsun. Cilt bakım uygulamaları, Kore uygulamaları var. Şimdi biz de konuştuk sevgili Merve ile birlikte. Kore uygulamaları yapılacak falan. Cam ciltler falan. Çok heyecanlandım dün. Sürekli böyle var ya. Zaten Merve'yi çok uzun zamandır ziyaret edememiştim. Yoğunluktan dolayı. Daha önce başka bir yerdeydi. Çok tatlı, çok salaş bir yer. İnanılmaz güzel. Çok ısındım. Hatta bir yere şey dedim. Orada uygulama yapılan sedyeler falan. Dedim ki şurada azıcık kestirsem mi falan. O kadar rahat yani. Bu arada leke bakımları var ya. Leke bakımları. Birçok kişinin kışın böyle daha çok gözükmeyen ama yazın ben buradayım diyen lekeleri var. Arkadaşlar size yanlış bir şekilde tedavi yapmıyor. Çoğu diyor ki, mesela dün de konuştuk. Bazı insanlarda para var. En pahalısı neyse yap kardeşim, bitir. Merve diyor ki hayır, bizim için pahalı diye bir şey yok diyor. Bizim için önemli olan doğru tedavi. Bazen daha pahalı dediğiniz ürünlerden daha ucuz. Mesela o üründen ürünü kullanıyorum. Sizin cildinizle bu olayı onarabiliyoruz. Yani önemli olan pahalılık değil. Önemli olan doğru işlem. Ve inanıyorum ki zaten İtalya'dan, yurt dışından sürekli geliyor. Müşterileri geliyor. Hatta geçen bir müşterisi gelmiş. Yine yurt dışından, İtalya'dan. Arkadaşlar bunlar böyle tur düzenliyor gibi gelen 5-6 tane de arkadaşını getirmiş. Bir ismini unuttum onun ya, söyleyeceğim ama neydi? Çok da güzel dinledim, heyecanlandım. Bölgesel incelmeleri falan söylemiyorum yani. Adamın yüzüne dedim ki botoks mu var kadında dedim. Çünkü birçok kadın botoks yapıyor. Kendisine de bu arada sıfır botoks. Hiçbir şey yok kızın yüzünde. Sonra bana dedi ki hayır, bende de botoks yok dedi. Ya 37-38 yaşındasın, nasıl botoks olmaz, gel buraya falan. Vallahi billahi mezoterapi falan yapıyorum. O ne dedim ya. Ay bir anlatmaya başladı. Dedim botoksa aynı mı etki? Tabii ki aynı etki değil. Ama dedi kadının fotoğraflarını gönderdiğini, yurt dışından arkadaşlar, İtalya'dan kadın geliyor. Ve Merve'ye bu göz altlarımız falan var ya, onları resmen yaptıkları o mezoterapi ile birlikte, o bakımla birlikte bitirmiş. Kadına bir özgüven gelmiş. Sadece parlatıcı sürüyor. Ve kadını 15 yaş gençleştirmiş arkadaşlar. Yani ben size bunu anlatsam sabaha kadar anlatırım. O yüzden sizin mutlaka Demart'a gitmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Migros'un hemen yanında. Eczanenin adını hatırlayabilsem direkt o eczanenin arasından giriyorsunuz. Zaten AVM'nin karşısında bir tane eczane var. Eczanenin arasından girdiğiniz zaman da bulabilirsiniz. Muhabbeti, sohbeti, şunu da söyleyeyim. Vallahi bak, anlattıklarımın hepsini içtenlikle anlatıyorum, yemin ediyorum. Dün bir tane hanımefendi geldi. Dedi ki ne işlem yapılacak falan. Matematik öğretmeniymiş. Sadece bir kahve içip Merve ile sohbet etmek için, hal hatır sormak için gelmiş. Böyle de bir yer. Biz mesela işimiz olmadığı zaman kuaförle de bir şekilde aman işte zaman ayıracağız falan, bir şekilde gidelim hemen halledelim işte falan derken
arkadaşımın yanına sadece çay kahveye bile, tabii ki işlemlerini yaptırmış ama geçerken uğramış, hem sohbet etmek istiyor hem kahvesini içmek istiyor. Seni seviyoruz, güler yüzünü çok seviyoruz. İyi ki varsın arkadaşım ve işlerin iyi olsun. Vallahi çok güzel fark atacaksın. Çünkü yaptığın işin disiplini İstanbul'dan gelen ve yurt dışındaki insanlara kadar burada hizmet verebiliyorsan, herkes seni bulsun görsün istiyorum. Dem artı. Öpüyorum seni.

teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Daire almak isteyenlere tabii ki İstanbul Boğaziçi İnşaat'a davet ediyoruz. Az önce Sibelcan da daire aldı bizden. Hep böyle oluyor zaten. Ben herkesin, bu sadece dediğim gibi inşaat sektörü olabilir, güzellik salonu olabilir, kuaför olabilir. Bu arada benim Merve'ler hep çok iyi arkadaşım oluyor. Bir de kuaför Merve arkadaşım var. Onu da unutmamak lazım. En çok yine karnımı çeken arkadaşlarımdan bir tanesi. Ona da selam olsun. Biz hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bizim için arkadaşlar önemli olan şu. Ne olursa olsun yaptığınız her işte araştırmacı olun. Sorun arkadaşlar. Yorumlara bakın, referanslara bakın. Bugün ben şuna çok kızıyorum. Orası daha ucuz. Ucuz diye bir şey yok sevgili dostlar. Ucuz diye bir şey yok. Bir şeylerden kısma var. Sütün içine su karıştırmak var. Bakın ucuzluğun anlamı budur. Ama şu vardır. Dediğim gibi bak adam kampanya yapıyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın ismini duyurması gibi. Bugün 1+1'leri yarısını peşinatını diyor. Verin yarısını 40 ay taksit. Senet yok diyor. Sepet yok diyor. Hiçbir şekilde sizden banka kredisi kullandırmıyor. Ve sizin ev sahibi olabilmeniz için gerçekten kendi reklamını bu şekilde yapıyor. Diyor ki biz buradayız diyor. İsmini duyuruyor. Ama bazen ya da paketler yapılıyor mesela biraz önce bahsettiğim gibi. Diyor ki ya müşteri zaten bana geliyor. Kaşını aldırıyor işte ne bileyim sürekli benim müşterim diyor. Ben buna diyor bir paket uygulaması yapayım diyor. Hem sürekli zaten hem benden vazgeçmesin hem de işlemlerine devam etsin. Bunlar çok başka bir şey. Sizleri düşünen firmalar ama bazen de gittiğiniz mesela yeni bir yere diyorsunuz ki ya burada şu kadar, burada yarı fiyatı. Arkadaşlar bu da şu anlama geliyor. Bu bir dediğim gibi daire değil. Az önce bahsettiğim mesela İstanbul Boğaziçi İnşaat. Bugün peşinatımızı veriyoruz. Peşinat fiyatına. Yani oradan peşinat fiyatına daire satıyoruz biz. Ama diyoruz ki İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak gelin araştırın, bakın, sorun. Ya bizim bir kere proje alanımıza gelin. Adam niye İstanbul'dan, Ankara'dan, işte falanca Kayseri'den, oradan buradan gelip niye baksın? Niye biz almayalım? Niye Düzce'nin insanı oturmasın? Hani buradayım, bu kafadayım. Ama diğerleri biz artık bir şeylerin isim popülerliğinin şeyi olmuşuz, kölesi olmuşuz. Aslında bu kölelikte şu bence. Bazen gidiyorsunuz mesela, baktığınızda bir arkadaşım, hiç unutmuyorum, bir güzellik salonu var Düzce'de. Kimseyi lekelemek değil amacım ama anlatacağım bunu. Çok yakın arkadaşım yaşadı. İşte bir düğünü olacaktı. Dedi ki ben dedi herkes oraya gidiyor ben de oraya gideceğim dedi. Ben de aslında şöyle biliyorum yani oranın ismini duymuştum. Hiç gitmedim mesela. Niye? Çünkü herkesin çok fazla hani eğer çok pahalı bir yerse ve dışarısı çok gösterişliyse, fazla gösteriş varsa bana hiç samimi gelmiyor. Çok fazla aşırı gösterişli yerler. Çünkü ne kadar gösteriş o kadar zengin gözüküyor. Biraz daha böyle şey gibi geliyor. Bence her şey çok doğal olmalı diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Neyse arkadaşım gitti. Normal işte gelin saçını falan yaptıracak orada makyajını falan filan. Sonra dediler ki tabii saati var fotoğraf çektirecek falan. Arkadaşlar gelinleri böyle bir odaya toplamışlar. Allah'ım korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Siz bu kadar nasıl kendinizi küçük duruma düşürüyorsunuz ya? Bu bana yapılmış en büyük saygısızlıktır. Ben randevu kültürüyle, randevu sistemiyle çalışıyorsam beni böyle kurbanlık koyun gibi gelinler içeride rezalet. Makyajları yapılacak birkaç kişiyi tutmuşlar böyle. Allah'ım yarabbi. Kız da İyi olsun, güzel olsun, önemli ve özel günü hani sonuçta düğünü. Arkadaşlar bir berbat makyaj yapmışlar. O makyajı keşke bana gelseydi ben yapsaydım. Daha güzel bir makyaj yapardım. Kızı bekletmişler. Bu sefer fotoğrafçı bir yandan bunları darlıyor. Diyor ki işte bizi ilgilendirmiyor diyor sizin kuaför saatiniz. O da diyor ki niye böyle? Çünkü o an fotoğraf da çekilecek yani makyajdan sonra falan. Arkadaşlar ben hayatın en büyük hatasını X yere gitmekle yaşadı. Çünkü yazık ki şundan dolayı yazık. İnsanlara yüksek fiyatlar verip fiyatlarınızla da kendinizi kaliteli gibi gösteriyorsunuz. Biz yemiyoruz bunu. Yemeyiz zaten. Çünkü bu bir
stratejidir, satış stratejisidir. En lüks şeyleri koyarlar, çok zengin gözükürler. Bak dış cepheye ona buna para harcarlar ama öyle böyle değil yani. Tamam, esnafsın, yap. Oraya kadar okeyiz. Bu da müşterine verdiğin saygı diyelim. Hadi biz öyle diyelim. Ama yaptığın, aldığın parayla yaptığın uygulamanın arasında da bir bak ya kardeşim. Haramdır yani. Kızcağıza gelen şeylere baktık işte. Falanca yerden geldim diyor. Bir de adamına göre muamele yapıyorlar. Bakın gidin. Oraya gittiğinizde bunları hep duyuyorum. X yerlere. Eğer altınızda çok güzel bir araba varsa, İşte falanca yerde bilmem neyseniz, muameleniz çok başka oluyor. Başka bir hanımefendi gidiyor. Gidiyor belki eksi bakiyesindeki bütün şeyleri alıyor. Ama o kadınla aynı parayı verecek. Sadece aynı statüde değil diye onun kaşını, onun saçını, onu böyle ama bu da zaten her zaman müşteri değil. Burada paralı zengin müşteri var kardeşim falan. Bunlar böyle çalışıyorlar. O yüzden siz de akıllı olun arkadaşlar. Yani gittiğiniz yerde bir araştırın. Naif olan, iletişimi iyi olan insanlarla ticaret yapın ya da çalışın, neyse. Böyle böyle bu stratejiye ayak uydurmayın, mağdur olmayın, tamam mı? Ben gidiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bu haftalık böyle çok kısa yayındayız. Haftaya çok dolu, daha çok uzun saatlerle geleceğiz çünkü. Öpüyorum sizi.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı, fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 4664 0533 393 4664. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan dadan gelin.
5: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköy'ü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: sana kıyamam. Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

insandan resimde sarhoş halde bir barın. Bileklerin ince, çiziklerim kalın. Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım. Telefonum açık belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha doğmadan. Bakma ağladığıma. Herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek. İyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Öğüt.
1: Bilir misin, gözünü tavana dikip

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: olmadan gitmem.
1: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
7: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şey arasından yine de sen hiç inanmadın, inanmadın, inanma. Zaman oldu günahsızdı yüreğime kıyısından yine de bir tek seni sevdim. Onca şey arasından.

onca şey arasından yine de sen hiç inanmadın, inanmadın, inanma. Zaman oldu günahsızdı yüreğime kıyısından yine de bir tek seni sevdim onca şey arasından.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: 102.1
1: Radyo Ödüncü. Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

gördüm. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün

aşkım. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın?

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yemin.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibi

0: Ticket'le tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81 Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Nedir bu hengame, nedir bu telaş?

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi Hizmet.

0: ticaretinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı polis evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

biliyorsunuz, sevmek emek ister. Biliyorsunuz, sevmek yürek ister, sevmek fedakarlık ister, sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve seninle...

yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki, bu alemin neresindeyim, neresindeyim, neresindeyim?

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara

0: Ankara 380 Düzce. İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

yaşayan anlar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. İsyan ede de ol.

başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Kar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Tanrım bu dünyayı

0: Radyo Öğüt.
1: Kolay değil bir anda beni silmek. Kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

0: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni unut artık.
1: Radyo Öğüt.